0: Midi xal.
1: Dertçi ara ve su tolu ya.
0: Neron tolu?
1: Örveçi, ganesi adülü ya. Mimi xerera.

0: ama.
1: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
2: Katsia, katsuri, supara, suparuli, maciari, maciuruli.